0: Ilir talit, shilis mishigas karshach mi, ishilis mishigan yilir talit, lis mishigas karshach mi, clevin yiri if ilir talit, lis mishigas karshach mi, ishilis mishigan yilir talit, shilis mishigas karshach mi, clevin yiri if ilir talit.
1: CBFM, a cloich and kill a share a Ellen Heifretten.